gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va

gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va gidi va

Kiri, wah, kiri, wah, kiri, wah, kiri, wah, kiri, wah, kiri, wah, kiri, wah, kiri, wah, kiri, wah, kiri, wah, kiri, wah, kiri, wah, kiri, wah, kiri, wah, kiri, wah, kiri, wah, kiri, wah, kiri, wah, kiri, wah, kiri, wah, kiri, wah, kiri, wah, kiri, wah, kiri, wah, kiri, wah, kiri, wah, kiri, wah, kiri, wah, kiri.